Yüksek kuvvetler içerisinde. Doğum ben geldim. Hani şu boğulunu koyan. O sistem sırası. İngiltere'nin fikirle içeri. Dokun yumuşsa su durur. Vigila città.